0: 通过红外照相机已经连续三年检测到雪豹的活动影像。雪豹是世界珍稀动物，与大熊猫一样珍贵。这样的成果与护林员的辛勤工作分不开。
1: 我是1988年开始干工作的，现在大概是我们上班的这个领域的工作30多年了。以前我们爷爷都这个样子干的了嘛，我们爸爸也就这个干了个40年的呢。Ben sağlıklarınız yaksın mı? Ben de böyle bir yavrum. Telefon numaran kaç yada?
2: 8-75-15
1: 99-62-62-73 Birgen daha kolum koyun birgen. Tam çağı kodus koyu, cüydü. Tam cüydü defan, tam güvenli güvenli ha. Sırı şu çenzere. Yosu bir yavva. Ya bu bastı bütün kütüldü, hoş karmak yok oğuzum hem de. Omcusun ege sen de tutuşuydu sığırım. Ya, niyum, miyuduğa gita bağma, so işe. Cihaz bağma ama gita. Ayak yuva bağmalı, oya gita bağma ama. Orman darıla, nohuttan saklanı uzun etin, ütüp gene getirmiş. Ne sizden? Yüz gibi yap, konup. Bıcağı uç çürgüzüp.
3: Tavdı bir destek kişiye zehir geçtirek.
4: Dersi, dersi.
3: Nimetleri oyda. Bana. Kempir çalmaz.
5: Çık hazır.

0: kaiviin se karamakai. Naudin bismuinak. Bismuinak diyoruz, bismuinak. Çırıklı diyelim sana. Ooo, gezinin askanda çırıklı diyorsunuz.
1: 我就是有时间之后跟爸爸一块儿可能来之后跟着爸爸一块儿过去看看他们那个顺路的情况过去之后才知道爸爸干的工作看起来嘛就是也不容易。
0: Ertemizde olmayacağım da. Çal aldın erte.
2: Erte mi?
0: Erte tart aldın. Çoktan ara. İlk saldırı çabayız bir çağına. Ara ara. Arını bir araya tart tartın. Ne
2: sayarım?
0: Ne sayarım? Ne sayarım? Ne sayarım? Ne sayarım? Ne sayarım?
2: Ne sayarım? Ne
0: sayarım? Ne sayarım? Ne
1: Baba 待家的时间不长，就是每次哦，那个心这个心，多时间他在外出忙的。
3: 山坡上高高低低的雪岭云山并排站立着，大树老了，小树大了，接力守护着这。